0: 96.2 Radio Esen.
1: 1, 2, 3, 4.

And so it is. The colder water. The blower's daughter. The pupil.

hear that call.

96 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Bu cumada bir tam listesi yapacağız. Tam 45 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz. Dünkü programda da söylemiştim. Bugünkü konumuz 1981 senesi. Bugün Ateş Arabaları'nın müziğiyle, film müziğiyle açtık programı. Ardından Rolling Stones'dan da Start Me Up dinlediğimiz şarkı 1981'de yayınladıkları Tattoo You albümünün çıkış şarkısıydı. Ve devam ediyoruz Depeche Mode'la Just Can't Get Enough. Şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında sırada. Hepiniz hoş geldiniz yayına.

0: 96.2 Radyo XM. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 4 Eylül 1976. Fleetwood Mac'in 1975 yazında piyasaya sürülen 10. albümü listelerde bir sene geçirdikten sonra Amerika'da birinci sırayı gördü.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stagepass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.

Eksen'de sabah programı Quincy Jones'a devam edecek. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bu cuma tam listemizin konusu tam 45 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümler. 1981 senesinden albümler seçmeye çalıştım gerçekten. Birazcık zor toparladım 1981 senesini. Ama elimden geldiği kadar en iyilerini de bugünkü programda dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Umarım herkes için öyle olacaktır. Madness and the Cardiac Arrest dinlediğimiz bu 1981 senesinde yayınlamış oldukları şarkısıydı grubun. Şimdi dediğim gibi Quincy Jones sırada. Aino Corrida'yı dinleyeceğiz. Efsanevi prodüktör artık Quincy Jones'u 1981'de yayınladığı ve multiplatin albüm kazandıran albümü, multiplatin plak kazandıran albümü The Dude'un açılışını yapan şarkı bu. Dinlemeye başladığımız Aino Corrida şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Rick Springfield, Jesse's Girl dinledik. 1981'de yayınlamıştı Rick Springfield Working Class Dog albümünü. Ve bu albümün hit şarkısıydı Jesse's Girl. 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz. 1981'de yayınlanan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programımızda Kim Wild'a geçiyorum buradan. Kids in America'yı dinleyelim. Bu da 1981'deki ilk albümüyle birlikte yayınlanmıştı Kim Wild'ın Kids America. Şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsediyoruz. Mobi Fest 5-6 Eylül'de 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da Paribu Art'ın ev sahipliği yapacağı festival, Cannes'dan ödüllerle ve övgülerle dönen yapımların da aralarında bulunduğu seçkisiyle sinema severleri bir araya getirecek. Covert, Atayurdu ve Miyazma Kampı Türkiye premierlerini festival kapsamında yaparken Arthur Harari'nin The Unknown ve Na Hong Ji'nin Hope filmleri de Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Mobi Fest İstanbul, filmlerin yanı sıra söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrenciler özel etkinlikler ve yeme içme alanlarıyla 5-6 Eylül tarihleri boyunca Paribu Art'ta sinemanın etrafında şekillenen dop dolu bir hafta sonu sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

92 Radyo Eksen burası. Herkesin keyfi yerinde umarım. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün olduğu gibi sabah programı Radyo Eksen'in yine bende ve bu cumada bir tam listesi yapıyoruz. Radyolarını yeni açanlar vardır elbette diye tekrar etmek isterim. Tam 45 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Willie Nelson'ı da bu programa eklemek istedim. Willie Nelson 1981 senesinde Somewhere Over the Rainbow albümünü piyasaya sürmüştü. İsmini veren şarkıyı da Over the Rainbow dinlediğimiz yorumlardan, coverlardan oluşan bir albümdü ama 1981'de piyasaya çıkmıştı. Şimdi Rush sırada, bu listede olması gereken şarkılardan biri elbette. Moving Pictures albümünün 1981 Şubat'ında yayınlanan albümün şarkılarından Tom Sawyer'la Radyo Eksen Sabah programına devam ediyoruz. Monday.

Tam 45 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümler bugünkü konumuz. 96.2 Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz. The Police dinledik. Every Little Thing She Does Is Magic. Dinlediğimiz şarkı 1981 senesinde piyasaya çıkmıştı. Ghost in the Machine albümünün de çıkış şarkısıydı aynı zamanda. The Police dinledik. İngiltere listelerinde bir numaraya kadar yükselmiş olan The Police'in de en bilinen şarkılarından biri oldu. 1981 senesi. Şimdi dünkü programda Iron Maiden'ın Red Child şarkısını dinledikten sonra ikonik bas girişlerinin bir listesini yapalım, böyle bir pencere açalım istemiştim. Dünkü programda yapmıştık. Listesine ekleyeceğimi söylemiştim. Spotify'da onu bulabilirsiniz. Bulamazsanız Gülşah Gürel benim Instagram hesabım, programa sığdıramadıklarım mesela bunun gibi buradan paylaşamadıklarımı da oradan paylaşmaya gayret ediyorum. Hikaye bölümünden linkine ulaşabilirsiniz. Kaybolursa, sonradan aklınıza gelirse bana yazarsınız. O liste neredeydi, hangi isimle aramamız gerekiyordu gibi şeyleri yazarsanız ben sizinle hemen paylaşırım. Hiç zorlanmayın boşuna, çünkü bazen bulunmuyor o listeler. Neyse, Iron Maiden'ın o dün de bahsettiğim efsane ikonik bas girişlerinden Red Child şarkısı da 1981 senesinde yayınlanmıştı. Böyle devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi burada.

Tam 45 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü programımızın konusu bu. Cuma günleri Radyo Eksen Sabah programında tam listesi yapıyoruz. Her gün farklı bir, her hafta daha doğrusu farklı bir şey olabilir. Ya böyle birkaç sene önce piyasaya çıkmış olan, işte bugünkü olduğu gibi tam 45 yıl önce, tam 90'lar şarkısı, tam işte aklımıza başka bir şey gelirse onu yaparız bölümleri oluyor. Cuma günün konusu böyle. Bugün de 45 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümler, yani 1981 senemiz. Foreigner'dan Waiting for a Girl Like You dinlediğimiz şarkı Amerika listelerinde de uzun hafta, hatta belki aylar liste başı olmuş şarkılarından da Foreigner'ın Waiting for a Girl Like You 1981 senesi. Rainbow'a geçiyorum. Rainbow 1981 senesinde Difficult to Cure albümünü piyasaya sürmüş. Onun çıkış şarkısı da şimdi Radyo Sabah programında sırada.

0: Radyo Eksen'de Tuşar Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Betty Davis Eyes 96 Radyo Eksen'deydi. 1981 senesinde yayınlanan ve Grammy ödüllerinde yılın albümü adaylığı da olan Mistaken Identity şarkısındandı Kim Carnes. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bugün 1981 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkıları topladık. Listemizi öyle yaptık. Saat 10'a kadar da böyle devam edecek. Şimdi Billy Idol'la devam edeceğim. Dancing With Myself'ı dinleyeceğiz ama esasen Billy Idol'ın eski grubu Gen X ile 1980 sonunda kaydetmişti bu şarkıyı. Sonra solo kariyerine adım atmasıyla birlikte Mart 1981'de Amerika'da single olarak yeniden piyasaya çıktı. Solo single olarak yeniden mixlenip yayınlandığı için 1981 tarihli Don't Stop EP'sinde de yer aldığını göz önünde bulundurarak Dancing With Myself'ı bu listeye ekledim. Billy Idol şimdi sırada.

Earth, Wind and Fire, 96 Radyo Eksen'de 1981 senesinde piyasaya çıkan albümler listesinde yer alacaktı elbette. Bu Raise albümünün çıkış şarkısıydı, grubun Let's Groove 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bir diğer yine 81 senesinin önemli şarkılarından biriyle devam edelim yayına. The Human League şimdi sırada. Onlar da Ekim 1981 senesinde Dare albümlerini piyasaya sürmüştü. Onun kapanışını yapan şarkı Amerika listelerinde bir numaraya kadar yükselen Don't You Want Me. Şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında sırada. Dünkü listeyi soranlar için hazırlandı. Spotify hesabıma eklendi. Hikaye bölümünden Instagram'da paylaştım. Daha kolay ulaşabilmeniz için. Sonra eğer aklınıza gelirse, bakmak isterseniz ya da Instagram kullanmıyorsanız mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Listeyi, linkini sizlerle elbette hemen paylaşırım. Şimdi Human League'le devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de 1981 senesi albümlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bauhaus 1981 senesinde The Passion of Lovers şarkısını piyasaya sürmüştü. Aynı yıl çıkan Mask albümünden efsane bir albüm. Bauhaus denince birçok kişinin, sevenlerinin aklına gelen ilk albümler biridir en azından diye tahmin ediyorum. Benim de çok sevdiğim bir albüm. Bu albümden The Passion of Lovers dinledik. Yine biraz daha yeraltı sahnesinde kalalım isterim. Liquid Liquid'le de devam edelim. Onlar da 1981 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albümleri, EP albümleri Liquid Liquid'i yayınlamışlardı. Oradan Bellhead'i dinleyerek yayınımıza devam edelim.

Phil Collins Standing in the Air Tonight, 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkı. Phil Collins Genesis grubundan bağımsız olarak çıkarttığı ilk solo stüdyo albümünü 1981'de yayınlamıştı. İsmi Face Value ve bu albümün en hit şarkısıydı In The Air Tonight. 1981 senesinden albümlerden şarkılar dinliyoruz biz bugünkü programda. Bir diğerine geçiyorum. Phil Collins ardından Soft Cell dinleyelim. Yine 1981 senesinde. Aslında Gloria Jones'un 1960'larda piyasaya sürmüş olduğu bir şarkıydı. Soft Cell, yani Mark Almond'la Dave Ball tarafından daha elektronik, yavaş tempolu bir synthpop kılıfına uyarlandı ve 1981'de piyasaya çıktı. İngiltere listelerinde o sene bir numaraya kadar yükselmişti. Klasiklerden biri olarak da hala günümüzde de devam ediyor bu etkisi. Tainted Love şimdi sırada.

Rock tarihinin, sadece rock tarihi de değil, müzik tarihinin en büyük iki ismi Queen ve David Bowie'nin bir araya getirilen bir işbirliğiydi. Under Pressure, Ekim 1981'de single olarak piyasaya çıkmıştı. Sonra Queen'in 82 tarihli Hot Space albümüne de dahil edildi bu. Ama 1981'de yayınlandığı için ben bugünkü listeye dahil etmek istedim. Aslında 1981'de çıkan albümlerden şarkılar dinliyoruz ama şimdi işin içinde David Bowie'de olduğu için hani ayrı bir yerde gibi tuttum aslında şarkıyı. Queen albümü gibi değil, David Bowie ile işbirliği gibi düşündüğümden 1981 senesi şarkıların listesinde yer aldı. Olivia Newton-John'la devam ediyorum şimdi programa. O da Eylül 1981'de kendi adını taşıyan Physical albümünü piyasaya sürmüştü, şarkıyla aynı ismi taşıyan yani. 10 hafta boyunca bir numarada kalan bir şarkı Physical, 96.2 Radyo Eksen'de şimdi sırada.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve?
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
4: Evleneceksin yani.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hepsi burada.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

bugünkü konumuz 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında Duran Duran dinledik. Grubun Haziran 1981'de yayınladığı kendi adını taşıyan ilk albümleriyle birlikte yayınlanmış. Single olarak da piyasaya sürmüşlerdi 1981'den. Girls on Film dinledik ve AC/DC ile devam ediyoruz. Onların da Kasım 1981'de piyasaya sürdüğü For Those About to Rock We Salute You albümünün açılış ve isim şarkısıyla şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programına devam ediyoruz.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Tom Tom Club, Radyo Eksen'deydi. Talking Heads grubundan da tanıdığımız Tina Weymouth'la Chris Frantz çiftinin yan projesiydi Tom Tom Club. 1981 senesinde piyasaya çıkan olan albümlerden, çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Onlar da 1981 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. En bilinen şarkılarından biri Genius of Love'da dinlediğimiz şarkıydı. Şimdi Birthday Party'ye gidiyoruz. Nick Cave'in ilk gruplarından biri The Birthday Party, Nisan 1981'de Prayers on Fire albümünü piyasaya sürmüş. Bu albümün açılışını yapan Zoo Music Girl'le devam edelim yayına.

programın sonuna geldik. Bu cuma 1981 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinledik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Japan'den de Ghosts dinlediğimiz şarkı 1981 senesindeki 5. ve son stüdyo albümleri Tindrum'da yer alan bir aslında bence başyapıttı. Suzy and the Banshees'le kapatacağım bugünkü programı da. Mayıs 1981 senesinde yayınladıkları şarkılardan, Juju şarkılarından biri Spellbound bugünkü programın kapanışını yapacak. İyi bakın kendinize. İyi hafta sonları diliyor. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: Eylül 1975. İngiliz müzisyen, prodüktör ve DJ Mark Ronson Londra'da dünyaya geldi.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
10: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Türkiye best modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve?
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin yani.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star.

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Sabah.
1: 4 Eylül Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo X'de sizlere eşlik edeceğim. Mayıs sonu yayınlanan 10. Kurt Weill albümü Philadelphia's Been Good To Me'den bir şarkıyla açılışı yaptım bugün. Zoom 97. Yeni Queens of the Stone Age single'ı sırayı alacak. 30 Ekim'de Perfect isimli 9. albümlerini yayınlayacaklar. Perfect, Josh Homme'nin Perfect kelimesini bilinçli olarak bozduğu, aslında kelime oyunu yaptığı bir sözcük. Homme'ye göre mükemmellik zaten gerçekte var olmayan bir kavram. Dolayısıyla kelimenin kendisinin de kusurlu olması gerekiyor. Albümün genelinde de buna paralel biçimde kırılmak, iyileşmek, kaybetmek ve insanın kusurlarıyla yaşamayı öğrenmesi gibi meseleler konu ediliyor. Yeni Queens of the Stone Age albümünden paylaşılan son single Insignificant Other'la devam ediyoruz yayına.

Önümüzdeki ay yayınlayacakları 5. albümleri All Inside Aquarium'dan paylaştılar. New Yorklu topluluk Borega ve Weather Me. Kanada'dan bir grupla Security ile devam edeceğiz. Onlar da Haziran ayında 2. albümlerini çıkardılar. Bingo isimli bu albümlerinden Nana.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bir hafta önce yayınlanan This Miraway Is A Tone isimli 8. albümlerinde yer alıyor Interpol ve Wake Up Style Council sırayı alıyor. Walls Come Tumbling Down.

96.2 Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Torontolu topluluk Wine Lips açtı ikinci saati. Geçen hafta yayınladıkları TV Dinner isimli yeni albümlerinden dinlediniz. If You Don't Know. 2024 yılından Emil and the Sniffers şarkısıyla devam edeceğiz. Son albümleri Cartoon Darkness'tan Do It Do It.

Londra merkezli müzisyen Lava LaRue adı eksandaydı. Bu sene Mart ayında çıkardığı Do You Know Everything isimli EP'sinden paylaşmıştı Scratches. Loose Ends var sırada. Hanging on a String.

0: ettiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

For Love of Grace and the Hereafter isimli 6. albümlerini bu yaz yayınladılar. Danimarkalı topluluk ISH ve yeni albümlerinden Star Radyo X'andaydı. 2021 yılında dağılan Oat grubunun frontmeni Tim Darcy öncülüğünde kurulan Cola var sırada. Kanadalı gruptan bu sene 3. albüm geldi. Coast of Living Adjustment isimli bu albümlerinden Head Stink.

96.2 Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsediyoruz. MobiFest 5-6 Eylül'de 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da Haribo Art'ın ev sahipliği yapacağı festival, Cannes'dan ödüllerle ve övgülerle dönen yapımların da aralarında bulunduğu seçkisiyle sinema severleri bir araya getirecek. Howard, Atayurdu ve Miyazma Kampı Türkiye premierlerini festival kapsamında yaparken, Arthur Harari'nin The Unknown ve Na Hong Ji'nin Hope filmleri de Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak. MobiFest İstanbul, filmlerin yanı sıra söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrenciler özel etkinlikler ve yeme içme alanlarıyla 5-6 Eylül tarihleri boyunca Paribu Art'ta sinemanın etrafında şekillenen dop dolu bir hafta sonu sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Salt vokalisti Cleo Sol'dan geçen ay yeni bir solo albüm geldi. Gentle Woman isimli bu 5. solo albümüyle aynı isme sahip şarkı Radyo X'teydi. Little Sims'a devam edeceğiz. 2019 tarihli Grey Area albümünde Cleo Sol'un eşlik ettiği Selfish.

2025 sonbaharında yayınladıkları Some Like It Hot isimli 5. albümlerinde yer almıştı Londralı grup Bar Italia ve Fundraiser. 2005 yılından The Crips Rocks ile devam edeceğiz. Prodüktörlüğünü Edwin Collins'in üstlendiği 2. albümleri The New Fellas'ın şarkılarından Mirror Kissers.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Howdy, howdy, hello there. It's Mr. Schmooty Patootie here once again to say, here's looking at you, kids.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 4 Eylül 1976. Manchester merkezli Granada TV'deki So It Goes programına çıkan Sex Pistols ilk televizyon deneyimini yaşadı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümleri 2 Ekim'de yayında olacak. Londralı topluluk Fat Dog ve bu albümlerinden yeni paylaştıkları şarkıları Shit Love Radyo X'andaydı. Gülşah Turgut ben pazartesi 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. 1983 yılından Bowie şarkısıyla haftanın kapanışını yapıyorum. Modern Love, herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Cuma günlerden 4 Eylül saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Metronomi programının açılışını yaptı. Small World 2022 çıkışlı albümünden Things Will Be Fine dinledik. Cure'la program devam edecek. Close to Me Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmeniz olur.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Falls eksendeydi. İngiliz ekibin Total Life Forever'ı takiben 2013 Şubat'ında 3. albümleri olarak yayınlanan Holy Fire'dan dinledik Bad Habit. Eksendesiniz 16.34 metrikle devam edelim. Emily Hines vokaliyle dinliyoruz Give Me Sympathy.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Quebec'ten Man I Trust, uzun zamandır çalmadığım single'ları Show Me How, Radyo Eksen 96 ikiliydi 2019 yılına ait. Bu şarkıyı takiben saatin kapanışını MGMT yapacak, Little Dark Age.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Filme başlamadan kahveni almayı unutma.
2: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Avicii Vocal Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2.
1: Radyo
2: Eksen.

sıralar yeni albümle gündemde Interpol. Solist Paul Banks'ten solo kayıt Young Again dinledik. Ardından Melodies Echo Chamber eksendeydi I Follow You. 8'e dek ben Güven yayındayım 17.10. Sırada bir solo kayıt daha var. Richard Ashcroft'la program devam ediyor. Are You Ready?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Türkiye best modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo

My Friends 90'ların tam ortasından bu kayıt. Dave Navarro'lu Take Your Red Hot Chili Peppers albümü One Hot Minute'den dinledik. Günün yenilerinden biriyle program devam ediyor. Fontaine's DC, Marianne.

o Danger Mouse işbirliği Radyo Eksen 96.2'de Turn the Light'ta dinlediğimiz şarkı. Bugünkü programa Destroyer'la devam edelim. Downtown.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: Eylül 1995. Blur, Oasis, Radiohead, Paul Weller, Manic Street Preachers ve Stone Roses, War Child adlı yardım albümü için kayda girdim. Kaydedildikten 5 gün sonra piyasaya sürülen albümün tüm gelirleri Yugoslavya'daki savaştan etkilenen çocuklara bağışlandı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: Kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

Bugünün coverlarından biri malumunuz bir The Beatles şarkısı Come Together. Diğer bir İngiliz ekip Arctic Monkeys yorumuyla eksende dinledik. Saatin kapanışını Leicester'dan Kasabian yapacak Empire.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsediyoruz. MobiFest 5-6 Eylül'de 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da Haribo Art'ın ev sahipliği yapacağı festival, Cannes'dan ödüllerle ve övgülerle dönen yapımların da aralarında bulunduğu seçkisiyle sinema severleri bir araya getirecek. Howard, Atayurdu ve Miyazma Kampı Türkiye premierlerini festival kapsamında yaparken, Arthur Harari'nin The Unknown ve Na Hong Ji'nin Hope filmleri de Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak. MobiFest İstanbul, filmlerin yanı sıra söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrenciler özel etkinlikler ve yeme içme alanlarıyla 5-6 Eylül tarihleri boyunca Paribu Art'ta sinemanın etrafında şekillenen dop dolu bir hafta sonu sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Blossoms eksendeydi. Onları ilk kez 2016 yılında kendi isimlerini taşıyan albümle tanımıştık. Bu yıl Songs from the Wedding Cake isimli son uzun çaları yayınladılar. Dinlediğimiz şarkı da bu albümden Meet Me in Love'dı. Biraz eskilere dönelim. Robert Palmer'la program devam ediyor. Johnny and Mary.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve?
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
6: Evleneceksin yani.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Hepsi burada.

0: Exit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Hush. Meşhur bir Deep Purple versiyonu da olan bu şarkıyı Kula Shaker'dan Radyo Eksen 96.2'de dinledik. 18.33, 8'e dek ben Güven yayındayım. Sırada Red Hot Chili Peppers ve Throw Away Your Television.

kendi şarkılarının yanı sıra cover işinde de oldukça iyiler. Cake'ten dinledik. Never Gonna Give You Up. Bir Barry White kaydı eksendeydi. Kısa bir araya gitmeden önce Cure dinliyoruz. Boys Don't Cry.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tazesi ya denizde ya Carrefour'sa da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Bugünkü yayının dördüncü ve aynı zamanda son saatine Echo and the Bunnymen ile başladık. Nothing Lasts Forever. 96.2'de şimdi Bad Drone Boy Jules Holland performansı dinliyoruz. Come on Eileen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin.

Ocak 1967'de gelen The Doors'un aynı isimli ilk albümünden. Eksen 96.2'de I Looked At You. Şimdi 90'lar İngiltere'sindeyiz. Monaco'dan dinliyoruz. What Do You Want From Me?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Veda zamanı artık. Bu akşam kapanış Travis'ten. Pazar günü saat 11'de Trio'yla ben Güven tekrar burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: X'en.
1: Radyo X'en. Radyo X'en'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo X'en'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Thunderstruck. Hey, welcome to the All Access. İlk şarkımız çok sağlam bir konser kaydı. AC/DC'den geldi Thunderstruck. Hız kesmeden yeni bir klasikle devam ediyorum. Sharkless Man, ZZ Top.

Evet, Mirror Mirror Def Leppard'dan geldi. Evet. Sırada bir düğün şarkısı. Her zaman dediğim gibi evlenmeyin, uzak durun evlilik gibi şeylerden. Evlenirseniz de böyle bir şarkı işleyin evlerin. White Wedding, Billy Idol.

Made, I Was Made For Loving You, Kiss'ten geldi. Kiss'in 70'ler disco soundlu albümlerinden. Motley Crue'nun filmi, biyografi filmi The Dirt. Filmde Tommy Lee oynayan Machine Gun Kelly ile featuring yaptıkları şarkı The Dirt, Motley Crue.

Motley Crue'dan dinledik. Haftanın cover'ı olarak da yine Motley Crue'dan bir tane seçtim. O da yine film için yaptıkları 80'lerin büyük hitlerinden Madonna şarkısı Like a Virgin. Evet, dinleyelim o zaman. Like a Virgin, Motley Crue.

0: Evet, Like a Virgin, Motley Crue'dan dinledik. Yani en virgin olmayan adamların söylediği şarkı. 96.2 Radyo XN, All Access, You Give Love a Bad Name, Bon Jovi.
1: Hey, this is Kip Winger from Winger, and you're listening to the Nikki Wilde Show, All Access on XN Radio.

En çok istekalan gruplarından biridir. Alexis de Bon Jovi. Klasik şarkısı You Give Love a Bad Name. Güzel bir cover bu da aslında eskilerden. En sevdiğim İngiliz gruplarından biri Thunder geliyor. Give Me Some Lovin'.

Give Me Some Love'ın da Thunder mikrofonundaydı. Size bir tane mashup seçtim. DJ performansımları, mashupları çok tercih ediyorum. İki klasiğin karışımı, kırması diyelim. Dinleyin bakalım, beğenecek misiniz? Holy Tiger.

Evet, Holy Tiger çok sağlam bir mashup geldi. Survivor'ın unutulmaz klasiği, Rocky filmlerinin soundtrack'i Eye of the Tiger'la heavy metal'in büyük babası Ron James Dio'nun Holy Diver şarkısının birleşmiş haliydi. Boş durmayın, konuşun benimle. Talk dirty to me. Poison.

We're not gonna take it. Twista Sister'dan geldi. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. See you next Friday.

0: Sunday. Nikki Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radio X. 96.2.
2: Radio X.
3: Radio X'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babandamı Punk'tının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 4 Eylül 2026 Cuma, saatlerimiz 23'ü gösteriyor ve sevgili Nikki'den sonra mikrofonu devralmış durumdayım. Eklektik yapısı güçlü, yerli eserlerin de olduğu, bazen thrash, bazen grunge sularında yüzeceğimiz bir playlist hazırladım sizlere. İlk çalmak istediğim şarkı Alien Ant Farm. Kendileri Wacken'da mı en son büyük bir festivalde tekrar arıza endam eylemişler. Mutluyum onları kanlı canlı yıllar sonra gördüğüm için. Efsane bir Michael Jackson şarkısı olan Smooth Criminal'ın Alien Ant Farm versiyonuyla programımız Babandamı Punk'tı başlıyor. Keyifli dinlemeler.

Evet, Alien Ant Farm'la başladık ve çalacağım ikinci şarkı Murat Ceylan'dan gelecek. Murat Ceylan Wish'den gelecek. İyi Köpek isimli bir şarkı yayınladı bir hafta önce ve çok beğendim ben şarkıyı. Ekip de muazzam. Yani klipte görenler işte Burak Gürpınar var davulda, Umut Er var gitarda ve basta da Venüs var. Kadro da çok sağlam. Kayıtlarda da onlar mı vardı bilmiyorum. Burak'ı aradım ama açmadı telefonu. Ondan infoyu alacaktım. Ben çok başarılı buldum. Şarkıyı da, klibi de, performansı da. Yolu açık olsun diyorum ve Murat Ceylan Wish'ten dinliyoruz. İyi Köpek. İyi Köpek.

Evet, Murat Ceylan'la başladık yerli kısma. Zaten bir şarkı daha çalacağım. Çalacağım diğer şarkı da Milha'dan geliyor. Milha benim eski bir arkadaşım. Bu şarkıyı da Alican Yazıcıoğlu'yla beraber biz başlamıştık. Daha sonra Milha üzerine söz çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz ayda çalmıştım bu şarkıyı. Ve Deniz Kabu'nun prodüksiyonuyla şarkı bambaşka bir yere gitti. Milha'nın da sesi ve sözleriyle muhteşem bir yere geldi bence. Onunla da devam etmek istiyorum. Milha'dan dinliyoruz. Is This The Love?

Evet, Milha'dan dinledik. Is This The Love? Sıradaki sanatçımız Halsey. Experiment On Me isimli şarkının canlı performansını izledim geçenlerde. Çok hoşuma gitti. O yüzden şarkıyı çalmak istiyorum sizlere. Birds Of Prey'den, o isimli albümden gelecek. Experiment On Me.

Evet, Halsey ile devam ettik. Experiment on Me dinledik. Sıradaki sanatçımız Radical Noise. Geçtiğimiz ay sonunda İstanbul'da, bu ayda İzmir'de konser verecek olan grubun Plan B isimli albümünden Bazen isimli şarkısıyla devam ediyoruz.

Evet, Radical Noise bizlerle beraberdi. Bazen'i dinledik. Sırada kendi grubum Manga var. Manga'dan çalacağımız şarkı da bir cover. Bunu herhalde son 5 yılda 2-3 defa çaldım. Yaptığımız ama yayınlamadığımız nadir coverlardan birisi. Radyoda çalmanın bir mahsuru olacağını düşünmüyorum. Evet, Gangsta's Paradise. Aslında bir Coolio şarkısı. Manga versiyonuyla şimdi Babandamı Punk'tı da.

Evet, Mangadan dinledik. Gangsta's Paradise. Madem öyle, kendi albümümden de bir şarkı çalabilirim herhalde diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Haziran itibariyle bütün albümümü yayınlamış bulundum. Bu ay itibariyle de ufak ufak lansman ve çeşitli konserler silsilesine, performanslar silsilesine başlamayı planlıyorum. Bütün şarkıları çok seviyorum ama bu akşam bunu çalmak istedim. Ringo Jess'ten sevgili Lale kardeşin nakaratları söylediği, verse'leri de inanılmaz bir şekilde yazıp söyleyen Defkan'ın eşlik ettiği Kalmaz Ki isimli şarkımı çalmak istiyorum şimdi sizlere. Perküsyonlarda sevgili Jared Cogwin var. Kanunda Turgut Özüfler üstadımız var. Bunda gitarlar var. Gitarları Sinan Akbaba çaldı. Bassları da yıllardır Mangada da beraber çalmaktan gurur duydum. Sevgili Cem Bahtiyar çaldı. Başka ne vardı şarkıda diye düşünüyorum. Altyapılar ve aranjede Necati Kocabay var. Evet, böyle. Sevdiğim eserlerden birisi Kalmaz Ki şimdi sizlerle.

Evet, bu sefer benden bir şarkı dinlediniz. Kalmaz ki. Sıradaki grubumuz Kurban. Herhalde Türk rock tarihinde en sevdiğim şarkılardan birisi diyebilirim. İlk 5'te kesin var yani. İlk albümlerinden Sorma. Şimdi sizlerle. Sorma.

0: Ağaç kökün saldı, eşin dostun gitti, yerde bulursun beni. Yolun ayrıldı, gidenin dönmedi, çarenin olmadı, yerde bekliyorum seni.
1: Evet, kurban bizlerle beraberdi ve Mad Season'la devam ediyoruz. Above isimli albümlerinden Wake Up isimli bir tık uzun 7 dakika 37 saniyelik şarkılarıyla devam ediyoruz.

Matt Season bizlerle beraberdi. Wake Up isimli şarkılarını dinledik. Madem öyle 2000'ler nu metal ile devam edelim. Papa Roach, Between Angels and Insects isimli şarkısıyla şimdi bizlerle.

Evet, Papa Roach bizlerleydi ve sıradaki sanatçımız Crazy Town. Ne yazık ki vokalistlerini geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Bir dönemin bayağı popüler gruplarından birisiydi. Amerika ve dünya turnesi de yaptılar diye hatırlıyorum. Crazy Town'dan dinleyeceğimiz şarkı Butterfly.

Evet, Crazy Town bizlerle beraberdi. Butterfly'ı dinledik. Sıradaki sanatçımız Temmuz ayında kanlı canlı İstanbul'da izleme şansı da bulduğumuz sevgili Offspring. Offspring'in X-Nay on the Humber isimli, Hombre isimli albümlerinden Gone Away isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi. O zaman yaptığım programlarda bahsettim mi bilmiyorum ama Serenetistan'da artık kendimi tutamayıp bayağı bildiğiniz moşpite girip pogo yapmışlığımda oldu. Bazı şeyler değişiyor, bazı şeyler değişmiyor hocam. Güzel, keyifli konserdi. Sahne şovları da gayet iyiydi. Evet, Offspring ve Gone Away şimdi sizlerle.

Evet, Offspring bizlerle beraberdi ve geldik programın sonuna doğru. Gerçi daha 4 tane şarkımız var. Bad Religion'la devam ediyoruz. Infected şimdi sizlerle.

Bad Religion'dan dinledik Infected ve sıradaki grubumuz Korn, Issues isimli albümlerinden Falling Away From Me isimli muhteşem şarkılarını çalmak istiyorum sizlere. Mangayla Limon'da çalarken cover listimizde de vardı bu şarkı. Çok güzel şarkıdır, çok severim. Keyifli dinlemeler.

Evet, Korn'dan dinledik Falling Away From Me. Sıradaki sanatçımız Metallica. Metallica'yı da Mayıs'ta Budapeşte de izleme şansım oldu. Yani 46 yaşındayım, Metallica seyretmemiştim. İzledim. Hatta o gün Pantera'yı da görme şansım oldu. Çok güzel bir konserdi. Çok duygusal anlar yaşadım. Umarım Türkiye'ye de gelirler ya da sonraki turnelerinde başka bir yerde yakalarız. Metallica'dan dinleyeceğimiz şarkı da King Nothing.

Evet, Metallica'dan dinledik King Nothing ve geldik programın sonuna. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir playlisti. Gecenin sonunda son şarkım Pixies'den gelecek. Where Is My Mind? Bir Eylül klasiği olarak. Gelecek hafta sonu Bursa'dayız biz. 12'sinde. Onu hatırlıyorum. Ya konserlerde ya da radyo programım Babandam'ın Punk'ta Radyo Eksen'de görüşmek üzere diyorum. Şimdiden iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Ve son şarkımız Pixies'den geliyor. Where Is My Mind? 96.2 Radyo Eksen'den herkese iyi geceler. Görüşmek üzere.